0: Kim sevel şun yegel sevel şun yetilat sevel. Vezi sila ulş dal şent a bobil in çara doyluy. Vezi sila ulş dal oh des dien oşta doş des dien oşka. Uy pa çağal şuar diyor uy imog şmeş lil var diyor uy musu çuman ta del rez ul çuman ta sun et obar diyor uy del rez ul sumanak ilar var diyor uy aqul qul hazza estağfirullah li ve lekum ve yafuz mustafin istağfir.
1: Allahu ekber Allahu ekber. الله أكبر أكبر